0: 乌方表示，俄军袭击民用加油站对军事燃料供应毫无影响。其袭击的目的主要是恐吓平民，当地也不会面临汽油短缺，乌克兰人总能找到办法解决后勤问题。作为回应，乌克兰武装部队对俄军后勤设施发动了打击。俄军近期不断加大在苏梅和哈尔科夫边境地区的攻势，开辟新的缓冲区。在苏梅州，又有七个社区被列入可能发生敌对行动的区域。目前，在苏梅州已有24个定居点被列入敌对行动区域。一日，乌克兰总统泽连斯基继续发布对俄持续打击的信息。乌法的一家炼油厂遭到打击。在奔萨地区，一家俄罗斯专门研发和生产用于导弹武器组件的国防工业企业也遭到袭击。凤凰卫视TV记者李向，基辅报道。
1: 日本外相茂木敏充周三会见到访的乌克兰外长瑟比加。茂木敏充重申，日方将继续支援乌克兰，将持续对俄罗斯实施制裁。双方还确认将深化两国在安保以及乌克兰战争后面重建领域的合作。
2: 周三，乌克兰外长瑟比加在东京与日本外相茂木敏充举行了会谈，双方围绕乌克兰局势、战后重建、安全保障及双边合作等议题交换了意见。这是瑟比加自去年八月以来再次访日，也是他出任外长后第二次访问日本。
3: ウクライナ支援と対ロ制裁を継続していきます。また、我が国の企業も積極的に参加する形で官民一体となった復旧復興支援を一層推進をしていきます。
2: 会谈中，双方一致同意持续推进安保领域互惠合作。日本表示，将通过联合国教科文组织支援修复因俄军攻击受损的世界文化遗产，并继续通过无偿资金合作及奖学金计划培养乌克兰重建所需人才。瑟比加表示，日本累计向乌克兰提供超过200亿美元援助，在排雷、能源、医疗、农业及教育等领域发挥了重要作用。他还表示，乌克兰愿与日本加强无人机技术合作，分享战场经验，并期待日本企业积极参与乌克兰战后重建，推动两国合作持续深化。凤凰卫视蒋文斌、单田正胜，日本东京报道。
1: 北约峰会将于下周二到下周三在土耳其首都安卡拉举行。有土耳其学者认为，本次峰会在安卡拉举行，凸显了土耳其在北约地缘政治格局和地区安全事务中的重要地位。
4: 北约峰会将于7月7日至8日在土耳其首都安卡拉举行。土耳其学者认为，在目前复杂国际局势背景下，本次峰会凸显了土耳其在北约地缘政治格局和地区安全事务中的重要地位。
5: Avrupa ülkelerinin özellikle Donald Trump'ın iktidara gelmesi sonrası Avrupa'nın güvenlik şemsiyesinden çıkma yönündeki iradesinin pekişmesi Türkiye'nin Avrupa ülkeleri tarafından yeni bir çerçevede değerlendirilmesi, özellikle savunma anlamında ne kadar değerli olduğunun altını çizilen ifadelerin giderek artmasıyla birleştirildiğinde bu NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasının çok önemli mesajları şu anda da var. Zirve sırasında da olacak ama asıl etkiyi biz zirve sonrasında göreceğiz gibi görünüyor.
4: 尽管北约此前多次举行峰会并重点讨论俄乌战事，但始终未能取得实质性进展。与此同时，美以伊战争也令北约内部协调面临新的挑战。学者认为，北约峰会是成员国保持沟通的重要平台。特朗普此次出席峰会也为各方就相关议题加强协调带来新的契机。
5: Diyalog platformuna ihtiyaç var mı? Özellikle transatlantik blok açısından evet var. Ve NATO böyle bir platformu sağlıyor mu? Sağlıyor. Ve nerede sağlıyor? Türkiye'de sağlıyor. Hem Avrupa ile ilişkileri hem Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ile ilişkilerini derinleştirip genişleten bir Türkiye var. Zirve liderler zirvesidir ama ara dönemde daha alt seviyede komiteler, komisyonlar, müzakereleri olgunlaştırırlar. Zirvede artık son siyasi irade liderlere bırakılır. Anlaşılan o ki olgunlaştırılmış bir şeyler var ki Donald Trump 当选了，这次峰会也参加了。
4: 学者分析认为，此次峰会将会讨论到俄乌战事、中东局势等议题，但最重要的焦点可能会是如何修复美国和其他成员国之间的互信，进一步增强北约内部的凝聚力。凤凰卫视米尔扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
1: 英国政府日前公布的新国防投资计划宣布，未来四年将新增约150亿英镑的国防开支。但其中47亿英镑的资金来源不明，已让被视为下一任首相的伯纳姆和其他反对党抨击，钱从何而来？